Yüksek dimenik dilimleri. Etmeli yıldızları şibuli. Ne kıvarcının ayı, ne kıvarcın uhira. Ne keyni tıladı ortasını. Uli uderdin, uli uderdin.